Eu odeio gadget, handcuffed gibi acı da itse gibi ama bu çi ye heitse ni ka şo na çak no acı dağın magin ha acı we we di ban ha acı snaps konu ge mşti ge wendi du da o si ge skam ga acı şo aptam dek na stop mşti di şa kwet simod gibi acı şa dağın uç gen ha ya ki we son gibi ban ha racism ege naplen o dönen ha bas ne o sit